Yo olsa yıllar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa aşlar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo Sahil'de.

Sen kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Aa, deyip de çektin gittin.

Kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: lazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm. Kızımsız yollardayım. Kızımsız yollardayım.
1: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

bahsettim senli cümlelerden, yorgun gecelerden, seninle gelenden. Olmaz bıktım ben, yalnız kalmak çok zor bilmezsin sen. Ah öldüm ben, geldin görmedim.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

4 saat hit müzik. Hit müzik.

0: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
1: Reklamlar bitti.
2: En hit şarkılar şimdi

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyorum.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut meselam. Çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her

0: Willkommen. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Reklamlar bitti.
6: Radyosahil.com.tr.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi.
7: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.

düğüm boğazımda. Aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim. Beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahibi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.

0: Sahiden neredesin cene?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin cene? Ya da boşver böyle iyice ne?
2: Ya da boşver böyle iyice.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Mazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
7: Reklamlar bitti.

0: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir ve hafta sonuna şöyle bomba gibi hazırsınızdır. Kurban Bayramı'na da sayılı günler kaldı. Aslında bugünden itibaren, bugün mesai saatleri bitiminde çoğu yer 9 günlük bayram tatiline çıkmış bulunacak. Sizler de onlardan biriyseniz eğer çok şanslısınız. Tatile bugünden çıkacak olan herkese güzel bir bayram tatili diliyorum. Bayramda tüm güzellikler, kalbinizden geçen her şeyin olması dileğiyle şimdiden gidecek olanları buradan bayramlarında kutlamış olalım. Neden? Pazartesi salı burada bize kalacağız. O sebepten ötürü gidecek olanları kutlayalım istedim. Efendim gelelim konumuza. Şu an araçlarını bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz. Sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Özlem'de rengarenkli burçlar köşesindeyiz bu hafta. Yine her cuma olduğu gibi bakalım hangi burçlarımızın hangi özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk saatimizi en gözde döner restoran sponsorluğunda açıyorum. O zaman Özlem'le rengarenkte burçlar köşesine hoş geldiniz.

Efendim, programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Aynı zamanda burçlardan bahsedeceğiz. En hissi kuvvetli, her şeyi öncesinden hisseden ya da rüyasında gören hangi burçlar varsa onlara bakacağız. Az çok tahmin ediyorsunuzdur bir iki burcu. Ben de bir iki burcu tahmin ediyorum. Özellikle su gruplarının hissiyatının güçlü olduğunu biliyorum, derinliklere inebildiği için. Ama ve lakin su grupları dışında hangi burçların hisleri kuvvetli, inanın ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber ben de incelemiş olacağım. En Gözde Döner restoranda artık paket servisi bulunmakta. 0501-641-0635 ve 0232-504-0735 iletişim numaralarından arayıp artık evinize En Gözde Döner'in o müthiş lezzetlerini sipariş edebilirsiniz. Kapınıza kadar getiriyorlar. Bu da çok talepte bulunuluyordu. Aynı kebap satışının gelmesini istenmesi gibi. Kapıya servis imkanını da çok istiyorlardı. Bunu da yerine getirdiler. Ama bence yine de gidip yerinde yemek en güzeli. Şimdi dün şöyle bir şey oldu. Biraz rahatsızlandım. Şimdi ben buranın yemeklerini falan da çok seviyorum ya. Eşim, şimdi ben gerçekten ne derecede iyiyim. Hani biz kadınlar bazen hastalığımızı böyle abartabiliyoruz ya. Gerçekten hani çok mu kötü durumdayım yoksa hani biraz böyle abartmışlığım var mı diyerekten. Bana diyor ki hadi diyor sen diyor rahatsızsın gel diyor En Gözde'ye gidelim. Çünkü biliyor ya seviyorum oranın lezzetlerini durmayacağımı. Ben bir çemkirirsin ki bir çemkirirsin anlatamam size. Ben ölüyorum burada sen ne diyorsun diye. Orada beni tartıyor bak. Beni sevdiğim yiyeceklerle tartıyor. Ben orada desem ki iyi tamam hadi gidelim falan böyle şey yapsam. Bu sefer adam diyecek ki hani sen hastaydın. Çünkü biliyor sevdiğim şeylere dayanamadığımı. Beni En Gözde restoranla test etti. İnanır mısınız? Bir keresinde de. Ben midyeyi çok seviyordum eskiden. Şu an bir vukuattan sonra, bir zehirlenme olayından sonra yemiyorum o birkaç yıldır. Bir kere de Foça'da yürürken düz yolda yani spor ayakkabıyla bileğimi burktum. Çatırt diye bir ses geldi. Zannedersiniz ki böyle yani topuklularla yürüyorum, o derece düştüm yani. Tabii ben sancıdan kıvranıyorum. Bu taktiği yine uygulamıştı bana. Sana midye alayım mı, yer misin? Nabzımı ölçüyor, bakıyor ne kadar iyiyim ne kadar kötüyüm. Dün akşam da buna benzer bir şey yaşandı maalesef ki. Normal şartlarda o fırsatı asla geri çevirmezdim. Ama ve lakin gerçekten yani gidecek halim dermanım yoktu. Öylelikle inanıyor, düşünün artık yani. Yani burada ne demek oluyor? Sizlere burada bazı şeyleri abartmıyorum. Gerçekten yani bütün lezzetlerini ben çok seviyorum. Ne bileyim, güzel, mekan güzel, her şey lezzetli, mis gibi. İkramlar sınırsız, ikram istedikçe geliyor. Zaten herkes patates kızartmasını, özellikle çiğ köfteyi falan çok sevdiği için. İstedikçe geliyor, istedikçe geliyor. En Gözde Döner restoran sevdamızı kimse sorgulamasın.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
2: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539-725-8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Reklamlar bitti.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, reklamlardan Demet Akalın ve Level C5 düetiyle geldim. Programımız en gözde denen restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bu şarkı sonrasında hissiyatı en güçlü burçlardan bahsetmek.

dindara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Efendim, sezgileri en güçlü burçlardan bir tanesi tabii ki ilk sırada balık burcu. Söylemiştim hani su grupları kesin sezgileri güçlüler arasında. Ama ve lakin ben esas diğerlerini merak ediyorum diye balığa o yüzden şaşırmadım. En güçlü sezgilere sahip burçlardan biri sayılır. İnsanların söyleyemediği şeyleri bile hissedebilirler. Rüyaları, iç sesleri ve enerjileri çok kuvvetlidir. Empati yetenekleri aşırı gelişmiştir. Bu yüzden bazen birinin kötü niyetini daha olay olmadan anlayabilirler demiş. Valla burcum akrep, yükselenim balık. Çok fazla böyle herkes, bak çok fazla tanıdığım vardır ama hayatıma aldığım insanlar sınırlı sayılardadır. Çünkü gerçekten enerjisel anlamda iyi bir enerji almadığım zaman o kişiyi hayatımın hiçbir alanına almıyorum ben. Ve gerçekten hislerimin ve rüyalarımın çıktığına inanıyorum ki rüyalarımda çok fazla şey yaşamışlığım var. En basitinden bir arkadaşımın rüyamda trafik kazası yaptığını gördüm. Yani kaza yaptığını gördüm. Yani çok büyük bir şey değildi. Ama yine de söyledim. Bak dikkat et, bak dikkat et, bak dikkat et dedim. Bana hatta inanmadı. Bak dedim, rüyamda gördüm, dikkat et. İnanmadı. Şimdi o gün bugündür diyor ki rüyanda bir şey gördüğün zaman gözümü seveyim diyor, önceden söyle. Maalesef ki gerçekleşti ama çok şükür ki rüyamdaki gibi hafif ufak tefek bir şeydi. Hani çok böyle büyük bir kaza değildi ama Allah korusun olabilirdi. Tabii bunda normal şartlarda hepimiz dikkatli olmamız lazım ama bunun gibi maalesef ki başıma gelen hiç alakasız bir şeyi rüyamda görüp ve gerçekleştiğini defalarca şahit oldum ve kendi rüyalarımdan genelde korkuyorum. Bir yandan şundan korkuyorum, kendimle ilgili kötü bir şey düşünsenize. Kendinizle ilgili kötü bir şey göreceksiniz. Devamlı tetiktesiniz. Acaba gerçekleşecek mi diye. Ama benimkiler gerçekleşmiyor. Hani terzi kendisi kendini dikemezmiş derler ya. Kendimi gördüğüm rüyalar olmuyor. Olsaydı şimdiye zengindik be. Ya. Ama... Ama kendimde gördüm ya da aile içimde, işte eşimde, çocuğumda gördüm. Çok şükür ki kötü rüyalar çıkmıyor. Yoksa o psikolojiyle yaşanmaz ama çevremdekilere böyle bir uyarı niteliğinde gibi bir şey oluyor. Çok enteresan bir durum söz konusu. Eskiden inanmazdım. Çıkmaya başladıkça bazı şeyler ya da denk geliyor, bilemiyorum. Ama ben her zaman rüyalarımızın bizlere bir şeyin sinyalini verdiğini düşünüyorum. Tabii ki bilinçaltımızdaki şeylerle de rüya görüyoruz. O apayrı bir şey ama yine de ne bileyim, öyle işte ya. Balık burçları hissediyormuş. Benim yükselenimde ben bu kadar düşünüyorsam, gerçek balık burcu olmuş olsaydım kim bilir.

Efendim, en gözde döner restoranda kebap satışları başladı. Herkes deneyimledi bile. Eğer deneyimlemeyenler var ise sizler de en gözde döner restoranta gidebilirsiniz. Çok fazla talep vardı. Hep diyorlardı işte diğer şubelerinizde kebap var, burada niye yok diye. Sonrasında ısrarlara dayanamadılar ve artık döneri de getirmiş bulunmakta, döner diyorum, kebabı da getirmiş bulunmaktalar. Gerçekten etleri inanılmaz lezzetli, marineleri güzel, bir de etleri de güvenilir temiz yerden aldıkları için daha gönül rahatlığıyla gidip yenilebiliyor. Bu devirde çünkü insan korkuyor işte tavuk ve benzeri ya da et ve benzeri şeyleri, gıda ürünlerini kısacası. Gidip bir yerlerden yemeye korkar olduk. Çünkü haberlerde görüyorsunuz yani, yok at eti, yok o su, bu su, tavuktan zehirlenenler, şunlar bunlar falan filan derken insanlar artık dışarıda yemeye korkar oldu. Zaten ekonomik problemler var. Her istediğimiz zaman eskisi gibi gidip böyle dışarıda yemek yiyemiyoruz. Yemek yiyeceğimiz zaman insan istiyor ki hani verdiğimiz paraya değsin. Et güzel olsun, güvenilir olsun, lezzetli olsun, mekan temiz olsun. Biraz da iyi davransınlar. İyi davranmadan kastım elemanları nazik, anlayışlı, kibar olsun. İnsanlar bu özelliği artık bekliyor. Yani eskiden bu kadar şey yapmıyorduk ama artık yavaş yavaş dışarıda yemek yemek bile lüks hale gelmeye başladı. O yüzden gidilebilecek, gideceğimiz zaman, dışarıda yemek yiyeceğimiz zaman en iyisinin olmasına dikkat ediyoruz. Hem fiyat performansı hem de güvenilirlik açısından en gözde döner restoran bu açıdan evet her çoğunluğa uygun bir yer. Neden diyorum? Çünkü şimdi fiyat performansı olarak da bakacak olduğumuz zaman hem et ürünlerinden yiyorsunuz hem de ortaya konulan mezelerin hiçbirinden sizden ücret almıyorlar. Çoğu yerde gittiğiniz zaman evet belki menüleri bir tık daha uygun geliyor olabilir ama ve lakin şimdi şu açıdan düşünecek olursak yanına koyuyorlar sadece bir tane salata, bir tane meze. Patates kızartması istiyor çoluk çocuk, ekstra ücret. Çiğ köfte isteniliyor, ekstra ücret. Yani bu ekstralar burada işin içine girmiş olmuyor. Siz sadece gidiyorsunuz, ana yemeğinizi yiyorsunuz, yanında içeceğinizi içecekseniz içiyorsunuz. Ortaya gelen bütün mezeler, patates kızartmaları, çiğ köfteler, yoğurtlu mezesi, salatası bir de kişiye özel porsiyonda geliyor. Hiçbirine para vermiş olmuyorsunuz ve istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Çocuklar zaten bizi patates kızartması çiğ köfteden batırıyor. Şahsen benim oğlum öyleydi. Burası açıldığından beri inanılmaz rahat ettim. Çünkü yemeği yedikten sonra cips gibi patates kızartması isteyip isteyip duruyor. Dedim en son bizi atacaklar buradan. Sonrasında öyle dediğince dedim biz atacaksınız değil mi? En son bütün patatesleri biz aldık falan diye. Tabii ki o kadar kibarlar ki diyorlar ki estağfurullah, bu sizin hakkınız.

Efendim geldik ikinci burcumuza. Hisleri en kuvvetli ikinci burçlar. İkinci burç daha doğrusu. Akrep burcu derin gözlem yeteneğiyle bilinir. İnsanların mimiklerinden, ses tonundan yalanı sezebilirler. Bakışları unutmuşlar. Bakışlardan çok net anlayabiliyoruz. Ve bakışlarımızla çok fazla şey anlatabiliyoruz tabii ki, bir de o var. Bir ortamın gizli gerilimini hemen hisseder, kolay kolay kandırılmazlar çünkü detayları çok iyi okurlar. Gözlem yeteneğimiz gerçekten inanılmaz derecede kuvvetli. Yani bakışlardan aslında beyninin içinden geçebileceği şeyleri kaba taslak tahmin eder. Ya en azından hani tabii ki ya sen beyninden şunları geçirdin, ben senin beynini okuyorum değil de size karşı olan düşüncelerinizi hani... anlatıyorlar ya böyle, ya işte şöylesin böylesin, seni şöyle seviyorum falan filan, onu söylerken o mimikler, o gözler uyuşmuyor ya, oradan anlayabiliyorsun. Bakışlar her şeyi anlatabiliyor aslında, herkes bunu çözebilir. İnsanların bakışlarından sizi gerçekten sevip sevmediğini, değer verdiğini, kullandığını, çoğu şeyi anlama imkanımız var aslında. Sadece bakışlara odaklanmak gerekiyor. O yüzden hani derler ya, gözler kalbin aynısıdır. Ben de kesinlikle bu söze katılıyorum. Çünkü insanlar mimiklerini kontrol edebilirler. Bunu etmenin yolları var ama bakışları kontrol kesinlikle edemiyorsunuz. Bu hepimiz için geçerli. Ben de bakışlarımı kontrol edemiyorum. Mesela bazen sevmediğim ortamlarda olduğum zaman, sevmediğim insanlar var ise bir de orada... mimiklerimi evet kontrol edebiliyorum, böyle istem dışı böyle gülümsemek durumunda kalabiliyorsunuz ama yüzümdeki mimiklerle bakışlarım çok tezat oluyor ve anlaşılıyor zaten o ortamda hoşlanmadığım. O yüzden birini çözmek istiyorsanız gözlerinin içine bakın. Boşuna göz kontağı kurarak konuşmak faydalı demiyorlar. Evet, kulaklarımızla duyuyor olabiliriz bazı şeyler ama göz kontağı kurduğumuz zaman karşımızdaki kişinin iyi ya da kötü niyetli olduğunu bir nebze de olsun çözebiliyoruz. Unutmayın. Gerçekten gözler kalbin aynası. Bu arada Akrep burcuyum, yükselenim balık. Bilmem anlatabildim mi? Benim gibi olan var mı bu şekilde, ya da bu sayacağım gruplardan yükseleniyle normal kendi burcu tutan? Bence şanslıyız. Bazen çok kötü oluyor ama, biliyor musunuz? Bazen insanların gerçek niyetini anlamak istemiyorsunuz. Çünkü yoruyor yani. Diyorsun ki bu da mı değil ya? Bu da mı değil?

0: Efendim 11 reklamlarına gidiyoruz. Programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda. İlk saatini kapatıp ikinci saate geçeceğiz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No. 18 Taksim 1A'da bulunuyor. 0232 504 0735 0501 641 0635 iletişim numaralarından paket servis isteyebilirsiniz. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran efendim. Reklamlar, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres, Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram, Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil
6: tam 95'te.

olan her şeyi gömdük. Efendim ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar varsa sizler de aramıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burçlarımıza devam edeceğiz. En hisleri kuvvetli burçlardan bahsediyorduk. Üçüncü burcumuz bakalım hangi burcumuz olacak? Ben de merak içerisindeyim.

Efendim, Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca takı vesaire alışverişlerinizde, yani hani düğün dernek oluyor ya, sizlere yardımcı olacaklardır kesinlikle. Ve son çıkan modeller, yeni çıkan modeller uygun fiyatlara yine Blue Diamond Ala'da. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da, 0232 616 5555 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Yolculuğumuza Ebru Yaşar'la devam ediyoruz. Cumartesi diyecek. Bu şarkı sonrasında da diğer hissiyatı kuvvetli olan burcumuzdan devam edeceğiz.

Efendim, üçüncü hisleri kuvvetli olan burcumuz Yengeç Burcu. Duygusal sezgileri çok kuvvetli. Sevdiklerinin ruh halini hemen anlarlar. Anne enerjisi taşıdıkları için koruyucu hisler yüksekmiş. Enerji değişimlerinden çok etkileniyorlarmış. Birinin üzgün olduğunu yüzüne bakınca anlayabiliyorlarmış. Programın başında da söylediğim gibi su grupları ilk sırada geliyor demiştim zaten. Muhtemelen çünkü hissiyatları derinlikle alakalı bir yani burçlar olduğu için ilk üçte zaten su gruplarının hepsini ben bekliyordum. Ama ve lakin dördüncü ve beşinci sıradaki burçlarımız beni oldukça şaşırttı. Sizler de bakalım şaşıracak mısınız ya da bu burçlardan olanlarınız var mı? Kendinize şöyle bir özdeşil istiyorum. Sıla yoruldum diyecek. Programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Bir yere ayrılmayın.

Efendim, bu şarkı sonrasında 11.30 reklamları gelmiş. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son iki burcumuz kaldı. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

0: radyosahil.com.tr
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
1: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
8: Efendim, yolculuğumuza Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Bu kız beni görmeli diyecek. Yavaş yavaş artık programın sonuna doğru gidiyoruz. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, burçlarımızla devam ediyoruz. Hisleri kuvvetli olan dördüncü burcumuz. Artık su gruplarından çıktık. Kova burcu. Duygusal sezgiden çok zihinsel sezgilere güçlüymüş. Olayların sonucunu önceden tahmin etme eğilimleri varmış. İnsan davranışlarını analiz etmeyi iyi bilirlermiş. Ben demiştim enerjisi taşıyorlarmış efendim kova burçları. Kovaları çok tahmin etmiyordum açıkçası. Şaşırmadım mı? Şaşırdım diyebilirim. Son burcumuz da biraz şaşırtıcı olacak. Açıkçası son 5. burcumuzu da ben çok beklemiyordum hisleri kuvvetli olan burçlardan. Onların yerine bir boğa burcu ya da bir oğlak burcu falan olabilirdi ama velakin son burcumuz da sizleri şaşırtacak. Öncesinde bir Burak Bulut dinleyelim, Sevda Treni. Sonrasında son burcumuzu da bahsedeceğiz ve programı yavaş yavaş kapatacağız. Okay.

Son burcumuz Başak Burcu. Sezgileri Başakların da kuvvetliymiş. Sezgi artı dikkat kombinasyonu varmış. Küçük değişimleri hemen fark ederlermiş. Birinin davranışındaki farklılığı anında çözerlermiş. Mantıklı görünseler de içten içe çok kuvvetli hisleri varmış Başak Burçlarının. Başak Burçlarına şaşırdım diyebilirim. Şahsen ben Başak Burçları yerine Oğlak ya da Boğa'yı düşünebilirdim hissiyat açısından. Ama göründüğü üzere hissiyatı en kuvvetli burçlar, su grupları zaten derinliği temsil ediyor bunlar. Haliyle her şeyi derinlemesine inceledikleri için de belki de bu şekilde olabilir. Hande Yener aşkın ateşe diyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam.

0: Efendim, bugünlük ve bu haftalık bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programı Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi'nin 13 Taksim A'da bulunuyor. 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala, pırlantadaki %50 indirimi unutmayalım. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunmakta. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere özel kampanyaları, indirimleri bulunmakta. Bir kez daha hatırlatalım. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle bayram tatiline bugün itibariyle çıkacak olanlara daha güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Şimdiden Kurban Bayramlarını kutluyorum. Pazartesi, salı mesaisi olacak olanlar ile de Allah nasip ederse görüşeceğiz zaten. Bayramlarınızı sizlerin de o zamandan kutlayacağım. Şimdi tatile gidecek olanlar bayram tatilinin tadını çıkarsınlar. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla, bol parayla, sevgiyle, saygıyla kalın. Görüşmek üzere pazartesi efendim, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: Lezzetin adresi ayağda değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
5: Reklamlar bitti. Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat. Girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems Merkez Cami yanında.
2: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm dostlara kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlığınız, huzurunuz yerindedir. Ne yapıyoruz? Diğer şeyleri çok fazla kendimizde tutmuyoruz. Valla bünyeye zarar diyelim. Konuyu böyle kapatalım. Şimdi Robert Atemo ilk şarkım. Çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Yine hayata dair bugün magazin dünyasına bir göz atacağız. Bakalım magazin dünyasında ne dedikodular var. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. Armağan etmek istedikleriniz 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar.

Evet, programı Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açtım. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Şarkı da hepimiz için geldi. Hatta üzerine çok konuştum. Şimdi ikinci şarkımız gelsin. Çok güzel bir şarkı. Eşlik edebiliriz. Bilenler eşlik etsin lütfen.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da, Doğa Park'ın içinde efendim. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim, magazin dünyasına şöyle güzel bir haberle başlayalım. Bebek geliyormuş. Kimlerin bebeği geliyor? Detaylara bakalım. Galatasaray'a transfer olması beklenen Bertu Özgür Yıldırım. Mart ayında Portekizli sevgilisi Oriana ile evlenmiş. Evet, hanımefendi siyahi ama çok güzel bir yüzü var, maşallah diyelim. Milli futbolcu eşinin hamile olduğunu duyurmuş. Allah sağlıkla kucaklarını almayı nasip etsin inşallah. Ne güzel bir bebek olur. Biri gerçekten böyle kumral sarışın gibi, diğeri hanımefendi siyahi. Çok merak ediyorum. Çok güzel bir bebek olacak gibi geliyor bana. Genler kimden gelir, bakacağız artık.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler nerede? Tabii ki doğanın içinde, Doğa Park'ta, Seyir Kafe Restoran'da sevgili dostlar. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Bir istek şarkısı, ardından çok kısa bir reklam, daha sonra sizlerle olacağım. Şarkımız her zaman olduğu gibi yine çok uzaklara gidiyor. Sevgili Isitro'ya, Ekvator'a sevgiler gönderiyorum.

0: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim, nişanlarımız, sözlerimiz, toplantılarımız, doğum günlerimiz için de gerçekten çok güzel bir mekan. Böyle sevdiklerinizle güzel anılar biriktirebileceğiniz bir mekan. Doğa Parkı'nın içinde, doğayla iç içe, deniz manzarası size eşlik ediyor. Tabii ki Seyir Kafe Restoran'da şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

0: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Magazinle devam edelim. Şimdi herkes annesinin değerini bilsin demiş, başlığımız bu. Kim demiş bunu bakalım? 2024'te kaybettiği annesi Ahtuba'nın acısıyla sarsılan Angelique Kalvin, gazetecilerin annenizin kopyasısınız demişler gazeteciler. Benzemiyorum ben, annemin sümüğü bile olamam demiş. Vallahi o kadar çok seviyormuş ki annesini, bak yani. Onun hani tırnağı bile olamam deriz ya, o biraz kabaca söylemiş. Büyük bir psikolojik travma atlattım. Süreç boyunca otelde kaldım. Babam sadece otel masrafları için 20-30 bin doların üstünde para harcadı. O dönem evimi fareler bastı. Acaba ev lanetli mi dedim. Ama meğerse bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatak tam karşımda duruyordu zaten. O anki şokla annemin öldüğü kanlı yastığı vesaire her şeyi saklamışım. Büyük bir travmaydı. Annemden 5 kişiye yetecek kadar miras kaldı. Net bir rakam söyleyemem. Ben annemin ölü bedenini gördüm. Paranın, pulun, inanın hiç değeri yok. Keşke annem hayatta olsaydı. Hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin ifadelerini kullanmış. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim Ahtuba'ya. Gerçekten Türk sinemasının güzel isimlerinden bir tanesiydi. Arkada birçok filmini bıraktı, eserini bıraktı. Ya işte hayat böyle, bir varız bir yokuz. O yüzden her zaman söylüyorum programlarımda. Herkes gerçekten yanındayken sevdiğinin kıymetini bilsin. Seni seviyorum demeyi ihmal etmesin. Sonra gidince duyulmuyor. Yaptığımız ağıtlar, haykırışlar, ağlamalar ya da pişmanlıklar hiçbiri duyulmuyor. O yüzden sağlıklıyken birbirimizin değerini bilelim. Yine yakın zamanda kaybettiğimiz sanatçılardan bir tanesi de Volkan Konak. Ona da bir Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Gerçekten çok erken ayrıldı aramızdan. Ondan güzel bir şarkı dinleyelim. Müzik

Efendim, hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler tabii ki Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar. Yanında da sıcak soğuk içecekler. Seyir Kafe Restorant'ta şimdiden yerinizi ayırtın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim, magazin dünyasına bir Haluk Levent haberiyle devam edelim. Gerçekten çok çok üzüldüm. Hepimiz üzüldük. Eskişehir konseri sonrası AFAD toplantısı için yola çıktı Haluk Levent ve fenalaştı. Sanatçı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından mide kanaması geçirdiği anlaşılmış ve şu an şarkıcı hala yoğun bakımda bildiğim kadarıyla. Çok çok geçmiş olsun. Bir an önce şifalansın ve aramıza dönsün. Ona çok daha ihtiyacımız var çünkü. Şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. İyiliklerini görmeye devam edeceğiz. Madem Haluk Levent haberi yaptık, bir Haluk Levent şarkısı dinleyelim o zaman.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından tabii ki buradayım. Saat 15'e kadar sizlerleyim. Yine şahane şarkılar dinleyeceğiz. Magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş göz atacağız. Az sonra.

0: Lezzetin adresi Alaa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Mazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Alaa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Alaa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
0: Alaa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Alaa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim Türkiye saatleri 14.04. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. İkinci bölüme yine çok güzel bir şarkıyla döndüm. Olmazsa olmazımsın diyecek güzel bir düet İlyas Yalçıntaş. Sonra mı? Sonra neler dinleyeceğiz? Sürpriz olsun dinleyeceğimiz şarkılar, ama magazin dünyasına tabii ki devam edeceğim. Az sonra bakalım hangi magazin haberiyle sizlerle birlikte olacağım.

Özcan Deniz haberiyle devam edelim. Filmini çekecekmiş Fareli Evin. Özcan Deniz 54. yaş gününde yayınladığı açık mektup ile bazı aile bireylerine yönelik sert suçlamalarda bulunmuş. Biliyorsunuz aile ilişkileri biraz karışıktı Özcan Deniz'in. Uzun süredir ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler ile kavgalı olan ünlü şarkıcı adeta ateş püskürmüş. Annesine yazdığı bölümde ise geçmişte yaşanan kırgınlıklara rağmen bağlarının kopmadığını belirten Deniz, sen ne yaparsan yap, annemizsin demiş, değerlimizsin demiş. Ya bak çok duygulandım, çok güzel bir şey, bir evlat olarak gerçekten güzel yazmış. Sonra demiş ki, ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayamadın, neler çektiğini en iyi ben bilirim. Yakında filmini de yapacağım, Fareli Ev. Umarım gerçek hayatımın bir kesiti olan bu film hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiğini hatırlatır. İfadelerini kullandı. Deniz daha sonra Allah seni o iki iblisten korusun diyerek abi Ercan, Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler'e sert göndermelerde bulunmuş. Yani işte kardeş aslında umarım onlarla da en kısa zamanda barışır. Hani et tırnaktan ayrılmazmış derler, ne kadar kötü de olsalar kardeşler. Sonra şöyle devam etmiş Özcan Deniz, 40 yıllık emeğinin çalındığını ifade etmiş ünlü isim. Alın terimi, emeğimi yok pahasına satıp yedin diyerek tepkisini dile getirmiş. Dediğim gibi aile aslında içinde kalmalı bazı şeyler ama tabii ünlü olunca, magazin dünyası da tabii ki peşinde olunca her şey böyle ulu orta yaşandı belki içlerinde. Ama ben gene de hani en kötü günlerinde bir araya geleceklerine inanıyorum.

Efendim, Seda Sayan haberiyle devam edelim. Kocamla kazançlarımız farklı demiş Seda Sayan. Ben çok kazanan bir kadınım. Kocamla benim kazancım çok farklı. Bana ihtiyacı olduğunda yanında olurum. Bazen ben ondan para alıyorum. Ben çok kazanan bir kadınım ama onun kazancı da kendine, ailesine ve oğluna yetiyor. Ben senden daha çok kazanıyorum tavrına girerse bir kadın diyor. Adamı küçültür, erkeği ezersin diyor. Gerçekten doğru tabii ki, hani ben senden çok kazanıyorum demek hem erkek için hem de kadın için çok hoş bir durum değil karşı taraf için. Böyle paylaşıyorlarmış ekonomik durumu. Bunu da öğrenmiş olduk yani Seda Sayan'dan. Şimdi hadiseyle devam edelim.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim şimdi magazinle devam edeceğiz, biliyorsunuz artık herkes fit gezmek istiyor. Ama tabii önce sağlık için kilo vermek lazım. 4 ayda 20 kilo veren ünlü oyuncu Bergüzar Korel spor yaptığı anları paylaşmış. Korel kiloları verirken ağlıyordum derken yalan değildi demiş ve o spor yaparken o çektiği acıyı, ağladığı anları sosyal medyasından paylaşmış. Tabii ki hani kolay da kilo verilmiyor. Eğer gerçekten azmettiysen hem boğazını tutacaksın hem de sporuna devam edeceksin ki bir işe yarasın.

Efendim Esra değirmenci, dermancı oldu. Gerçekten çok özgüvenli bir hanımefendi. Kendimi aşırı çekici buluyorum demiş. Biraz da böyle gerçekten değişik, böyle kafasına göre takılan bir sanatçı. Ama çok da iyi bir oyuncu. Gerçekten Türkiye'deki güzellik algısına uymadığımı biliyorum ama kendimi aşırı çekici buluyorum demiş hanımefendi. Her kadın kendine göre biraz çekicidir.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Lisesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.
2: Oye mami, sabes que me estoy volviendo loco por ti.
3: Efendim, programın veda şarkısı geldi. Yine zaman su gibi akıp geçti sevgili dostlar. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostların alkışlar gelsin. İki günlük bir aramız var. Allah nasip ederse pazartesi 13-10 sularında yine ben bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama pazartesi de beni yalnız bırakmayın. Pazartesiye dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, merkezde.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

sen. Yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustu diye ardından kaybol.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
4: en hit şarkılar.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

çalgılarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınla.

çalgılarla bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla, İstersen evlenelim davullarla zurnalarla, İstersen çınlatalım.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Hanımlar beyler, bugün de Namütünay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Açılışı 90'lardan bir şarkıyla yaptık ama biraz daha böyle bir 2000'lerden bir düzenlemeyle. Zeliha Sunal Aldatıldık radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ömer Topçu ile devam ediyoruz. Oh olsun, hoş

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
1: Kağıda duvara, elime kolumma kalbime tak.

Atlıöz bu yaz radyonuzdaydı. Efendim bakınız ah şu evlilik vaadiyle dolandırma işleri 444 bin lirasını kaptırdı. Efendim kadınlardan biri kılık değiştirip kaçmış. Azeri uyruklu bir kadın tarafından evlilik vaadiyle 444 bin lira dolandırıldı. Nasıl oluyor mesela bu, hani evlenelim. Ben seninle evlenmek istiyorum, sen de ben, tamam. Bir 444 bin ateşli oraya. Daha sonra kadınlar tuvalette kıyafet değiştirip ortadan kaybolurken şahıs durumu ekiplere bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucu kadınlardan biri yakalanırken çalışmalar sürüyor. Ya bir kadın herhalde evlilik vaadiyle dolandırmıştır, iki tane değildir. O da çok fena bir şey mesela. Bir tanesi dolandırıyor, diğeri geliyor, o da dolandırıyor. Ben evleneceğim seninle diye. Ya da şey, arkadaştırlar hani böyle, bak arkadaşım seninle evlenmek istiyor ama açılamadığı bir şey var. 444 bin lirası lazım. Of Allah'ım of. Edinilen bilgiye göre evlenmek isteyen B.Ş. 48 yaşında. Hani yaşlı da değil öyle yani, hani çok rahat evlenebilirsin yani, ümitsiz vaka değil yani. Hadi şey oluyor mesela, çok daha ilerlemiş yaşta olanları sosyal medyadan feci derecede dolandırıyorlar. Biliyoruz onları, çok haberini okuduk. Abi yazıyor açık açık, ne bileyim mesela bunların grupları falan var böyle. Sosyal medya grupları var. Facebook sayfaları falan var. Oraya yazıyor. Şu yaştayım, evlenmek istiyorum diye çatır çatır mesajlar gelmeye başlıyor. O da evleneceğini düşünüyor. Ev, bahçe, ne varsa gidiyor ondan sonra. Hani bunları duyuyoruz da bu arkadaş da 48 yaşında yani. Neyse. BŞ adlı şahsa 2 ay önce telefonla ulaşan Azeri uyruklu bir kadın, telefonla hem de. Bir arkadaşının kendisiyle evlenebileceğini söyleyip buluşma teklifinde bulundu. Oo. Az önce biz hani böyle yaşlı abiler için söyledik ama hani buna da bu oltaya da düşüyorsan. Neyse saat 13.50 sıralarında gerçekleşen buluşmaya T.I. 28 yaşında ve K.S. o da 28 yaşında adlı Azeri uyruklu iki kadın eşlik etti. Otogarda buluşuyorlar, görücü usulü. İlk defa buluşacaklar. İki kadın B.Ş. ile birlikte bir AVM'ye gidip buradaki kuyumcudan 444 bin lira değerinde altın aldılar. Ya bir saniye, bu şimdi hakikaten telefon ediyor birisi. Diyor ki bir arkadaşım seninle evlenebilir. Peki o kişiyi tanıyor mu acaba o? Yani bu erkek, yani B.Ş. onu arayan kadını tanıyor mu acaba mesela daha önceden? Yoksa hani pat diye bir telefon. Bir dakika, şuraya tekrar okuyacağım. İki ay önce telefonla ulaşıyor kendisine, tamam. Azeri uyruklu bir kadın. Öncesinde evet belli, tanışmıyorlar. Telefonla ulaşıyor, diyor ki ya bir arkadaşım var, sizinle evlenebilir. Tamam, bu iki ay böyle telefon görüşmesiyle falan geçirmişler. Arada fotoğraf gönderilmiştir. Sonra beraber bir AVM'ye gidiyorlar. AVM'ye girip buradaki kuyumcudan 444 bin lira değerinde altın alıyorlar. Düğün için herhalde. Altınları evlenecek olan T.I. teslim aldı. B.Ş. ve T.I. K.S. adlı kadını otogarda bırakıp AVM'ye geri döndüler. T.I. kendisiyle evlenmek isteyen B.Ş.'den kurtulup 444 bin liralık altınlarla kaçmak için tuvalete girdi ve ortadan kayboldu. Dolandırıldığını nihayet anlayan B.Ş. Polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası incelemelerinde T.I.'nin tuvaletten şapka ve gözlük takıp erkek kıyafetleriyle çıktığını ve dolmuşa binip kaçtığını tespit etti. Adam nasıl bir şirkete gelmiş, nasıl bir şirkete gelmiş. Polis otogar güvenlik kamerası görüntüsünü incelediğinde ise diğer şüpheli kadın K.S.'nin de terminal tuvaletinde kıyafet değiştirip başını açtığını, ardından ticari taksiyle gittiğini belirledi. Dolandırıcılık büro ekipleri olayla ilgili Azeri uyruklu KS'yi yakalayarak gözaltına aldı. T.I.'nin ise yakalanmasına çalışılıyor. Altınlar T.I.'da. Polisteki sorgulanması tamamlanan KS adliyeye sevk edilmiş. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen KS, mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayırlı işler. Efendim bu aralar böyle bir telefon alırsanız, bir arkadaşım sizle evlenmek istiyor diye, inanmayın efendim. Bak, adli kontrolle serbest bırakılmış, bunlar çalışmaya devam edebilir.
Bakalım T.I. yakalanacak mı? Hani yurt dışına kaçtı mı kaçmadı mı bilemiyoruz artık. İnşallah yakalanır tabii ama arkadaş bu kadar da çabuk inanmak. Yani birisi seni arıyor, telefonla ulaşıyor. Arkadaşım seninle evlenebilir diyor. Beni böyle biri arasa gülerim yani, gülme tutar beni bir. Hani ne kadar dolandıracaksınız diye peşin peşin sorarım. Hani ne kadar lazım, ona göre bir ön hazırlık yapalım. Hani mahcup olmayalım size. Hal böyleyken gidiyorsun, tanımıyorsun, etmiyorsun. Tamam telefonla görüşüyorsun falan, paldır küldür. Altın almaya gidiyorsun, hani düğünde takılacak. Ah be kardeşim, ah be kardeşim. Hani böyle yaş daha ilerlemiş olsa ümitsiz vakasın diyeceğim ama. Herhalde belki kadınların yaşı genç diye biraz böyle bir hani hararet yaptıysa durum. Yani arkadaş 48 yaşındayım, evleneceğim kadın 28 yaşında deyip. Yani belki ondan dolayı bir hani bir coşku seri olmuş olabilir. Neyse geçmiş olsun inşallah. Altınları alıp kaçan da yakalanır yurt dışına çıkmadıysa. Yani diğeri zaten artık o şey nedir o, imza atacak falan filan. O çalışmaya devam eder. Evet efendim, böyle bir telefon gelirse bilmediğiniz numaradan, bilmediğiniz kişilerden, hani sizinle evlenecek bir arkadaşım var diye, dikkatli olmanıza fayda var, haberiniz olsun.

Demir, Deniz'in radyonuzdaydı. Efendim. Bakınız, Z kuşağı neler talep ediyor efendim? 5 yıldızlı iş yeri istiyorlar demiş. Bunlar çalışmaya başlamış olanlar mı, henüz daha başlamamış olanlar mı? Şimdi hayaller, hayatlar dediğimiz mevzu var. Amerika'da yapılan bir araştırma, Z kuşağı çalışanlarının özlük haklarından daha kapsamlı yan haklar talep ettiğini. Oo, çılgınca. İş yerlerinden uyku odası ve atıştırmalık masası gibi beklentileri olduğunu söyledi, gösterdi. Acaba mesela nerede, hani hangi iş yeri bunun, nasıl bir iş yerinden böyle bir şey istiyor? Gidiyorsun mesela efendim, uyku odası talep ediyorum çalışmam için. Bir de masamda sevmiyorum, bir atıştırmalık masası yaparsanız, o masayı da tabii doldurun bir şeylerle, atıştırmalıklarla. Bunlar muhtemelen ilk defa çalışmaya başlayacak olanlar. Teori ile pratik çok farklı oluyor. Amerikan merkezli çevrim içi özgeçmiş hazırlama platformu. Yeni neslin iş yerinden beklentilerini belirleyen bir araştırma yaptı. Zira işverenler 1995-2012 doğumlulardan oluşan Z kuşağını ofislere çekmekte zorlanıyor. Şimdi ama onların böyle bir bu kuşağın esasında benim böyle hani imrenerek baktığım bir rahatlığı var. Şimdi onların mesela hakikaten kuşaklar arası fark denir ya mesela. Burada en büyük farkı Z kuşağı atıyor. Yani Z kuşağını bir kenara koy, diğer kuşakları bir kenara koy. Hayata bakışları, mesela paraya bakışları bizden falan çok farklı. Çok daha az değerli onlar için. Mesela kendi aralarındaki paylaşımları bu konuda, hakikaten ben bu konuda imrenerek bakıyorum. Rahatlar yani. Birçok sektörde genç iş gücü kaybı yaşanıyor. Araştırmaya göre 28 yaş altı her 6 kişiden birinin ofiste çalışma şartı uyku odası bulunması. Tabii bu Amerika'da, hani bunu muhtemelen Türkiye'de böyle bir talepte bulunmuyorlardır diye tahmin ediyorum. Tamam, hani kuşak olarak böyle bir şey istemeye müsait olabilirsin ama hani az çok Türkiye'deki iş şartlarını, çalışma şartlarını biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Patrona sen uyku odası dediğin zaman şöyle bir bakar, afallar yani. Çünkü patron zaten hani kimse uyumadığı halde bütün çalışanlarının uyuduğundan şikayetçi. Bizdeki patron kafası böyle. Yani çalışmadığından şikayetçi. Mesela adamın bir sürü çalışanı var ama kimse çalışmıyor. Hep öyle öyle bakar yani. Pek çoğu patronların pek çoğu böyle bakar yani. Hani ben çalışıyorum, bunlar yatıyor, bunlara da maaş veriyorum. Verme. Çıkar işten kardeşim, sen çalışıyorsan sadece bir göreyim bakayım bir. Ne demiştik, araştırmaya göre 28 yaş altı her 6 kişiden birinin ofiste çalışma şartı uyku odası bulunması. %20'si ofiste ping pong masası. Ping pong.

ping pong ya işte masası gibi oyun alanları olmasını şart koşuyor. Bir de böyle Atari materi de olsun, bilgisayar oyunu falan, böyle PlayStation oynayalım kenarda. Ne abi, sabahtan akşama kadar nasıl çalışacağız ya? Bu arada bir enerji atmak lazım. Aynı oranda kişi iş yerinin evcil hayvan dostu olmasını istiyor. Bu tamam, eyvallah. Yani bu biraz daha insancıl bir şey. Bu beklenti diğer kuşaklarda daha düşük denmiş. Şimdi ben kendimi düşünüyorum mesela, bizim kuşakta patrondan hani biz ilk işe başlarken mesela uyku odası istiyoruz desek. Bak, Z kuşağına göre en önemli yan haklar, istedikleri. %76 fazla mesai ücreti almak demiş. %75 ücretli hastalık izni almak. %73 kapsamlı sağlık sigortası paketi ekstradan. %67 emeklilik paketi. %59 kapsamlı diş sağlığı paketi, bunlar istedikleri. %53 göz sağlığı yardımı istiyor. %48 performansa dayalı primler. %39 esnek çalışma saatleri demiş. Ama bu 8 saatten fazla değildir herhalde, değil mi? Hani 8 saat öncesinde 5 saat çalışayım gideyim, 6 saat. %37'si ücretsiz otopark veya indirimli ulaşım masrafları. %31'i doğum izni ve ebeveyn destek paketleri istiyor. Bunlar var zaten. %28'i efendim ek yıllık izin. Hani belli bir çalışma yılına göre, çalışma zamanına göre senin izin hakkın oluyor. Bunlar ekstradan hani böyle. Yine %28'i ergonomik çalışma alanları ve daha iyi teknoloji demiş. %27'si 3 ayda bir performansa göre maaş değerlendirme ve düzenlemesi. 3 ayda bir zam yani. %26'sı rahat ofis giyim kuralı demiş. Bunlar efendim, bakınız, Z kuşağının iş yerlerinde çalışmak için beklediği işte imkanlar ya da istediği talepler. Bulunduğu talepler bunlar efendim. Yani böyle bir çalışma yeri hazırlamanız gerekiyor öncelikle. Ondan sonra bu arkadaşlarla iş görüşmesi yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi hayaller hayatlar, evet, kuşak farkı çok önemli. Onlar bizden çok daha farklı bakıyor, kabulüm, hiç itirazım yok. Ama işte patronlarda henüz daha tamamı Z kuşağı olmadığı için orada ufak tefek pürüzler yaşanabilir gibi geliyor.

0: Willkommen. Reklam. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite. Hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554-130-0199.
2: Aliağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539-725-8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
4: Mahmut'la namütenay muhabbet.

doğru mu bilmiyorum. O an için bu üç ifade mesela ilişkiyi soğutabilir. Başka gün mesela bu üç ifade önemli değildir ama mesela başka üç ifade vardır onlar. Hani ilişki değişken bir şey, yani her gün aynı olmuyor. Bugün bunları söylersin mesela hoşuna gider ama yarın aynı şeyi söylediğin zaman mesela soğuma da olur. İlişki böyle bir şey yani. Hani ruhsal durum, psikolojik durum ya da öyle söyleyelim bu durumu anında etkileyebiliyor. Amerika'da bakın çiftler üzerinde çalışmalarıyla bilinen psikolog ve yazar Jeffrey Bernstein ilişkilerin sağlıklı kalması için kaçınılması gereken ifadeleri açıkladı. Bu mudur yani, sadece bunlar mıdır? Ha, bunlar başlangıç olabilir baktığın zaman yani. Bak, ilişkilerde yıkıcı etki yaratan 3 zehirli ifade olduğunu söylüyor Bernstein. Bunlar bak, 1. Abartıyorsun. Şimdi abartıyorsun mesela ilişki, evet aşk meşk mevzularında da önemlidir esasında ama arkadaşlık ilişkisinde bile böyle bir abartıyorsun dediğin zaman karşı tarafa böyle bir şey, savunma içgüdüsü doğuyor. Mesela düşün, birisi, sen bir şeyden anlatıyorsun. Yani senin için önemli bir konu. Hani anlatıyorsun. Önemsemişsin mevzuyu baya baya. Ya da mesela atıyorum kırıldığın bir konu olabilir. Herhangi bir şey yani. İlla ki ilişkinle alakalı değil. Dışarıdan bir şeyle alakalı. Sonrasında karşındaki sana abartıyorsun. Ya ne oğlum, ne abartması? Akşamdan beri içimi yiyorum. Ben sana abartıyorsun diyorsun. Bu evet yani bir şaşkınlık yaratır orada. Ya da mesela yine bak, diğer cümle, diğer ifade. Bu kadar da önemli bir şey değil. Yine sen kurmuşsun kendini. Evet, etkilenmişsin bir şeyden. Bunu anlatıyorsun böyle hararetler işte. Şöyle oldu, böyle oluyor falan filan, şöyle oldu. Ya bu kadar da önemli bir şey değil ya. Şişeyi adamın kafasına geçirirler. Yani evet, sana önemli gelmeyebilir. Çok doğru. Yani herkes her şeyi aynı şekilde önemseyemez. Bu çok doğal bir şey ama... Senin için önemli olmasa bile hani karşındaki bak onca kendini hazırlamış, konuşuyor, anlatıyor. Belki senden şikayet ediyor, belki bir olaydan şikayet ediyor, belki yaşadığı herhangi bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Hani senden destek bekliyor bir şekilde, yani teselli bekliyor. Hiçbir şey yapamasan da otur dinle. Ya bu anlatıyorsun ama bu kadar da önemli şey değil bunlar yani. Bir diğer ifade ilişkiyi soğutan, fazla hassassın. Evet, bu da karşı tarafta şok etkisi yaratır. Mesela baktığı zaman esasında çok şey değil, çok önemli değil gibi geliyor bu ifadeler ama yine mesela benzer bir şeyde yine dert yanıyorsun, anlatıyorsun. Bir şey böyle kurmuşsun kafada, anlatıyorsun. Karşı taraftan tepki geliyor. Fazla hassassın galiba ya. Bu konuda çok hassassın. Bak, bu sözler eşi küçümseyici ve yargılanmış bir etki bırakıyor demiş. Duygusal mesafe yaratıp ilişkiyi zayıflatıyor. Tekrarlanmaları ilişkilerin sonunu getirebiliyor diyor. Hiç ağası beysi yok. Doğru, sen sürekli bak anlatıyorsun. Sürekli karşıdan böyle bir tepki. Abartıyorsun ya. Ya da şey mesela, yine abartıyorsun. Bak, bu da çok etkilidir. Ha, ilişkiyi soğutacağım diyorsan hani soğutmak istiyorum. Hani yeter artık bu mevzuyu bir şekilde kapatmamız lazım diyorsan bunları kullanmaya devam et. Çünkü bir süre sonra bu soğuma ısınmayacak bir daha yani bak. Ondan sonra mesela yine anlatıyor falan filan. Bu kadar da önemli bir şey değil canım. Bunlar baktığın zaman esasında hani hakaret içermiyor. Böyle bir saldırgan tutum yok gibi geliyor olsa da. Yine alt metne baktığımızda evet oldukça kırıcı ve hani karşı tarafta doğal olarak hayal kırıklığı yaratıyor. Bu hayal kırıklıkları da artıktan sonra artarsa, yani sen bu tavra devam ettirirsen bir daha ondan sonra Mortingen Strauss dediğimiz ilişkinin bitiş sürecine geçiriyor. Mutlu.

0: Serdar Ortaç, Gözlü Kör Olası radyonuzda. Efendim, finansal ihanet terimini duydunuz mu daha önce? Finansal ihanet. Hani belki biz de mesela ihanet dediğimiz mevzu daha çok hani fiziksel olarak düşünülür. Ya da diğer duygusal dediğimiz mevzu vardır. İkisi de tehlikelidir. Yeşil sahalarımızda görmek istemediğimiz. Bunun da çok büyük farkı yok bak. Finansal ihanet krizi denmiş. Eşlerinden gizli harcama yapan çiftlerin sayısında artış yaşanıyor. Şimdi eşinden gizli harcama yapılır. Yapılmaz diye bir şey yok. Yani bugüne kadar yapılmıştır. Zaman zaman yapılmalıdır. Çünkü hani senin mesela çok ilgini çeken bir durum vardır. Ama o mesela eşin ona çok karşıdır. Dersin ki arkadaş hani ortak düşünce olmalı. Ya elbette ama şimdi ufak tefek böyle kaçamak harcamalar yapılır. Hani o söylenmez yani. Bunu kadın da yapar, erkek de yapar. Nedir mesela? Kadının çok sevdiği bir şey vardır, beğendiği bir şey. Almak ister. Bunu mesela eşiyle konuşsa, eşi diyecek ki... Aynı şey erkek için de geçerli. Ama tabii burada... Bu dengeyi tutturmak gerekiyor. Yani bu bahsettiğimiz ufak tefek şeyler değil zaten haberde anlatılan. Bak, çiftlerin %57'si finansal sadakatsizliğin ilişkilerini yıktığını söylüyor demiş. Her iki kişiden birinde var emediyor. Amerikan merkezli borç konsolidasyon şirketi efendim. Beyon Finans'ın yaptırdığı araştırmada çiftler arasında harcama gizleme alışkanlığının yaygın olduğu ortaya kondu. Buna göre araştırmaya katılanların %41'i eşlerinden habersiz harcama yaptığını itiraf ediyor. Ya diyoruz ya bak, yapılır. Ama neye karşı yaptığın da önemli burada. Bak, %57'si bu durumun ilişkileri bitirici etki yarattığını belirtiyor. Uzmanlar bu durumu finansal ihanet olarak nitelendiriyor. Araştırmayı inceleyen kamu hizmetleri uzmanları bu tür ihanetin bir kişinin sadakat ilişkisinde olduğu kişiden finansal giderlerini saklaması olarak tanımlıyor. Evli ya da birliktelik yaşayan her iki kişiden biri mali sahtekarlık yaptığını kabul ediyor demiş. Bak mesela en yaygın gizli hareketler arasında %14'te gizli bir tasarruf hesabı açmak. Şimdi bu esasında baktığın zaman yapılan bir şeydir. Yani hatta bu konuda kadınlar erkeklere göre daha tutumludur. Bunu biliyoruz. Biz daha savruyuz. Ve daha çok mesela kadınlar bunu yapar ama mesela bunu niçin yaparsın? Hani evin için yaparsın, yani ailen için yaparsın. Nedir? Kenarda biraz para olsun dersin. Bu işin masum tarafıdır. Ama bir de mesela bir kısım var ki maalesef hani böyle eşten ayrı dur, bir kenarda para bulunsun, hani ileride ne olacağı belli olmaz. Ya da mesela başka amaçlar için de kullan.
1: Sevdin değil mi?
0: Bir de bu kafayla yapılan var işte. Bu kafayla yapılan tehlikeli. Mesela nedir hani? Hatta bunları falan görürüz. Hani böyle aile maddi anlamda dar boğaza girer. Yaşanabilir bunlar. Sonrasında hop bir tanesi mesela, evet ben bu birikimi yapmıştım, gel bunu kullanalım der mesela. Bu başkadır. Bu iyi tarafıdır yani. Bak, savurgan harcama, %13'te savurgan harcamalar ve %12 ile gizli kredi kartı kullanmak var diyor. Gizli kredi kartı. Onu ödeyememek var ondan sonra evladım. Her 4 kişiden biri bu durumu itiraf edemeyecek kadar utandığını söylerken %20'si bu konuyu nasıl açacaklarını bilmediklerini vurguluyor. Yavrum vallahi şöyle söyleyeyim. Savurgan harcamalar, harcamayı kısacaksın. Eğer gizli bir kredi kartın varsa ve bunu söylemeye utanıyorsan, o zaman nasıl yapacaksın bilmiyoruz ama bu kredi kartını, borcunu ödeyip kapatacaksın. Bir daha da eğer söyleyemem diyorsan, bir daha da bu işe bulaşmayacaksın. Öyle ama yani şimdi düşün, gizli bir kredi kartın var ve bunu harcıyorsun ve sonuçta o oraya ödediğin para ailene ayırman gereken paradan gidiyor yani baktığımız zaman. Erkeklerin %48'i maddi olarak başarılı olma ihtiyacı ve baskısı hissettiklerini söylüyor. Yarısından fazlası kendi beklentilerinin %27'si de toplumsal baskıyı sorumlu tutuyor demiş. Uzmanlar bu tür gizliliklerin güven zedeleyici olduğunu hatırlatıyor diyor. Yani evet. Ne olursa olsun bunların paylaşılması gerekiyor. Yani hani evlilik dediğimiz mevzu sadece aynı yatağı paylaşmak, aynı sofrayı paylaşmak değil. Yani iyi günde kötü günde dediğin şeyler hastalıkta, sağlıkta, parasızlıkta ve zenginlikte de geçerli. öyle kendi başına bir bütçe durumuna girersen o zaten hani öğrenildiğinde ki öğrenilir. Ondan sonra zaten hani açıklayamazsın da anlatamazsın da yani mevzuları. Karşı tarafta öyle bir soru işareti oluşur ki kafada bir daha o soru işaretini kaldırabilmen için belki bir ömür ancak yeter yani.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
3: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Melis Kar Yatıyayla radyonuzdaydı. Namıtın Ay Muhabbet devam ediyor efendim. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Sizler de aklınızın bir köşesinde bulunsun ve şimdi çok keyifli bir grup, çok keyifli bir şarkı, grup Imera Fora.

Sertab Erener ve Ozbi Kumsal'da radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütünahi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, ChatGPT aptallaştırıyor denmiş. Yani bunu niye sadece ChatGPT olarak söylediniz? Ben de onu anlamadım. Ha, başlık dikkat çeksin diye muhtemelen. Çünkü bak, Amerika'daki MIT Media Lab'de çalışan araştırmacılar yapay zeka kullanımına ilişkin riskleri açıkladı denmiş. Yani bu sadece yapay zeka demek de doğru değil. Google hayatımıza girdiğinden beri biz pek çok mevzudan uzaklaştık. Yani kafa yorma, bir şeyleri araştırma, kitap karıştırma, peşinden koşma gibi gibi bunları falan bıraktık kenara. Çünkü önceden Google'a yazardık. Şimdi yapay zekaya yazıyoruz. Yapay zeka daha detaylı anlatıyor. Yani daha detaylı derken Google anlatmıyor. Yani direkt böyle şey, içerik miçerik ne varsa onları çıkartıyordu. Yani yapay zeka biraz daha yorumluyor, buluyor, ediyor falan filan yani. Uzmanlar yapay zeka kullanımının öğrenme, düşünme ve hatırlama yeteneğini etkileyebileceği konusunda uyardı. Bak, ilk biz şurada bayrakları indirdik. Efendim, cep telefonları çıktığında ne yaptık? Rehberlere isimleri kaydettik, değil mi? Şimdi şu soruyu sormak geliyor insanın aklına. Hayatınızda kaç kişinin, hayatınızdaki kaç kişinin cep telefonu numarası ezberinizde var? Evet, doğru. Kaç kişinin? Hatta insanlar zaman zaman sevgililerinin telefonlarını ezberliyor, telefon numarasını. Neden? Çünkü karşı taraf mesela pat diye sorarsa, benim cep telefonum numaram neydi diye, bir trip yemesin diye, ardından trip gelmesin diye. Ama normalde buna da ihtiyaç yok baktığın zaman. Fakat daha öncesine git, cep telefonlarından önceki döneme git, Z kuşağı bilmez. Ev telefonları zamanında ne yapıyorduk? Efendim, fihristimiz vardı, yazardık onu oraya telefonun yanında. Ondan sonra çantamızda küçük böyle bir el fihristi olurdu. Onları da yazardık ama bir de aklımızda zaten pek çok numarayı ezbere tutardık. Pek çok numarayı, ama böyle bir iki tane değil. Hani iletişim halinde olduğumuz kimler varsa onların numarası zaten aklımızda olurdu. Hani böyle az nadiren görüşülen insanların telefonları fihriste yazılırdı. Veya işte not kağıdını yazdırdı. Oradan bakardın, arardın bir daha yani. Ama cep telefonu hayatımıza girdiğinden beri cep telefon numarası, buna cep de dahil, akılda tutma ihtiyacı kalmadı. Çünkü yazıyorsun. Yazıyorsun, orada kalıyor bir daha yani. İsmini tıkla, işte ne bileyim Ayşe, Fatma, Mehmet, neyse tıkla çıksın bir daha. Uzmanlar yapay zeka kullanımının öğrenmeye, düşünme ve hatırlama yeteneğini etkileyebileceği konusunda uyardı. Yani etkileyebileceği değil, etkiliyor zaten. Ekip 54 öğrenciyi birkaç kompozisyon yazma süreci boyunca beyindeki elektriksel aktiviteleri ölçerek izlediğimiş. Gruplara ayrılan öğrencilerin bir kısmı yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT, bir kısmı internet arama motoru Google kullandı. Bir grupsa hiç yardım almadı demiş. ChatGPT kullanan öğrencilerin diğer yöntemleri kullananlara göre daha zayıf hafıza, daha düşük beyin aktivitesi ve daha zayıf katılım gösterdiği belirlendi denmiş. En fazla beyin aktivitesi dış yardım almayan grupta gözlemleniyor. Şimdi bak, ChatGPT'ye yazıyorsun bir şeyi, direkt sana böyle metin halinde çıkartıyor. Sorunun cevabını yazıyor yani, daha doğrusu. Neden? Orada direkt hazır bilgi. Ama Google'a yazdığın zaman sorunun cevabını direkt yazmıyor sana. Bu soruyla ilgili kaynakları çıkartıyor. Yine orada az buçuk da olsa böyle birkaç tıklama falan yapıyorsun, bakıyorsun ne olduğuna. O yüzden beyin az daha böyle kendi biraz efor sarf ediyor ChatGPT'ye göre. Ama hiç yardım almayan, yani dış yardım almayan grupsa, araştırdığı için, araştırması gerektiği için, daha doğrusu tartışması gerektiği için en fazla beyin aktivitesi onlarda oluyor. Şimdi mevzu bu kadar basit. Ha, bu bir şey değiştirir mi derseniz net söyleyeyim, değiştirmez. Mesela yıllar öncesinde biz telefon bağımlılığından bahsederdik radyo programında, ama yıllar öncesinde yani. Böyle akıllı telefonlar daha henüz tam akıllanmamışken. Ne oldu, değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Hepimiz telefon bağımlısı olduk. Sosyal medyaya çıktığı günlerde bundan bahsettik. Aman efendim, sosyal medya bağımlısı olmayalım. Şöyle ne oldu? Hepimiz bağımlı olduk. Gerçi bağımlı olmamak da imkansız artık. Hayatın bir parçası oldu yani, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Aynı şekilde de bu ChatGPT, yani yapay zeka dediğimiz, diğerlere dahil olmak üzere, iş oraya gidiyor.
ne oluyor? Çünkü hiç uğraşmadan sana anında istediğin şeyi hazırlıyor. Bunu hani sadece böyle bir metin olarak, bir ödev olarak düşünmemek lazım. Yani ne istiyorsan bunu şak diye kısa süre içerisinde karşına çıkartıyor. Görsel mi istiyorsun, video mu istiyorsun, hepsi patada kütede karşında yani. Hal böyle olunca ne oluyor efendim? Beyin efor sarf etmiyor yani. Ha bunun bir faturası olacak mı? Hepimize bir faturası olacak. Ne zaman olacak? Maalesef acı gerçek ama bunu yaşlandığımızda göreceğiz. Hani o zamana kadar ömrümüz yeterse o zamanlar göreceğiz yani esasında. Yani bunu anlayabilir miyiz bilmiyorum o zaman ama esasında ne kadar yanlış yaptığımızı o zaman göreceğiz.

0: Ki ilk başarımızdır efendim. Şebnem Paker dinle.
1: Severim seni.
0: Yarışma bitti. Bu şarkıyı albüm yaptılar. Bu şarkı da oldu tabii doğal olarak. Sonrasında Şebnem Paker bir daha olmadı. Olmadı derken hani albüm yapmadı. Müzik öğretmenliğini tercih etti ve hayatına böyle devam ediyor. Ona da selamlar olsun. İlk Eurovision gururumuzdur bu şarkı. Efendim aranızda aşık olan var mı? Ne az vardır canım Allah ne var yani. Çok enteresan bir başlık. İlk defa bunu gördüm. Hiç de düşünmemiştim. 21 yaşından sonra aşık olmak gerçekten imkansız mı diyor. Nasıl yani bütün aşık olanlar 21'den önce mi aşık oluyor mesela? Ya da 21 yaşımızdan önce aşık oluyor mesela bugüne kadar devam mı ediyor? Hiç görmediysen ya da mesela bugün hissettiğin şey aşk değil mi ki? Araştırmalar kanıtladı demiş. Yine neyi araştırdınız siz? İnsanlar genellikle gençlik döneminde ilk aşklarını deneyimler ve bunun ömür boyu süreceğini düşünürler diyor. Evet yani bu herkesin başından geçer. Ancak bilimsel araştırmalar ve son verilere göre aşkın yaşı yoktur. Tamam biz de aynı şeyi söylüyorduk zaten. Sen dedin orada 21 yaşından sonra aşık olmak imkansız mı diye. Aşkın yaşı yoktur ve 21 yaşından sonra da sağlıklı, derin ve kalıcı ilişkiler kurmak mümkündür diyor. Arkadaş bunu ciddi ciddi araştırdınız mı? Yani mesela bu araştırma ekibinden hiç kimse bunu fark etmedi mesela kendi hayatında. Hepiniz hani 21 yaşından önce mi aşık oldunuz veya hiç mi aşık olmadınız hayatınızda? Aşk beyinde kimyasal ve biyolojik reaksiyonları tetikleyen bir duygudur. Sevgiliye duyulan aşkla ilgili beyinde salgılanan hormonlar dopamin, oksitosin ve serotonin gibi kimyasalların artışıyla ilişkilidir. Bu kimyasallar mutluluk, bağlılık ve huzur hissi verir. Peki 21 yaşından sonra aşık olmak mümkün mü diyor? Hayda yine aynı yere geliyor. Ben daha az önce cevapladık ya işte. Bilimsel araştırmalara göre aşk duygusu yalnızca ergenlik ve gençlik dönemine has bir deneyim değildir diyor. Aksine aşkın kimyasal temelleri her yaşta herhangi bir yaşanmışlık fark etmeksizin aktif hale gelir diyor. Beynin aşkı tetikleyen bölgeleri yaşa bağlı olarak farklılık gösterse de diyor. Aşkı yaşama kapasitesi her yaşta devam eder. Ha tabii ki yaşa bağlı olarak biraz şimdi sen 18 yaşındaki yaşadığın aşkla 40 yaşında yaşadığın aşk evet aynı olmaz. 40 yaşında biraz daha böyle bir ayakların hani yere basar. 18 yaşında komple göklerde. Bu nedenle 21 yaşından sonra aşık olmak kesinlikle mümkündür demiş. Allah Allah ciddi ciddi aksini düşünen var mı bunun ya? Beyin yaşlandıkça aşk anlayışı değişir mi diyor. İşte bak dediğimiz mevzu o az önce. Hani 18 yaşında aşık oldun daha böyle bir şey. Ayaklar hepsi yerden kesiliyor. Daha ilerleyen yaşlarda biraz daha yine yere basıyorsun yani. Bak biraz ama yani o da.

Aşkın dinamikleri zamanla değişebilir ancak bu değişim daha olgun ve derin bir sevgi anlayışına dönüşür. Ergenlik ve gençlik döneminde aşık olma deneyimi genellikle yoğun duygularla, tutku ve heyecanla ilişkilidir. Ancak 21 yaşından sonra beyin daha olgunlaştıkça aşkla ilgili anlayış da değişebilir diyor. Araştırmalar 21 yaşından sonra bireylerin daha fazla öz farkındalık kazandıkça ilişkilerinde daha dengeli ve sağlıklı seçimler yaptıklarını göstermektedir demiş. Evet, biz de aynı şeyleri söylüyoruz zaten ama çok enteresan. Hani oturup bilimin bunu araştırması, arkadaşlar bugünkü araştırma konumuz şu, 21 yaşından sonra insanlar aşık olur mu? Hani bunun için araştırma yapmak, ne bileyim yani, ya o araştırma grubunda hiç kimse hani bunu yaşamadı ki buna da ihtimal yok. Ya da yaşadı da mesela bunu inkar etmek istiyor, yok yok aşık maşık değil, bak şimdi araştırma yapacağız, 21 yaşından sonra kimse aşık olmuyor çıkacak diye. Hani böyle bir avunma şeklinde mi büründüler, işte onu anlamak lazım asıl.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554-907-1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547-399-0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kahpe kaderle radyonuzdaydı artık klasiklerden bir tanesi diyebiliriz bu şarkıya. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir efendim. Sosyal medyadan radyomuzu mutlaka takip edin bu arada. Radyomuzla ilgili son gelişmeleri bu şekilde kolayca ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Rüya Radyonuzda gönder.

Kaan'ı dönmüyor giden radyonuzdaydı. Efendim bakınız 16 milyar kullanıcı bilgisi çalınmış. Ne ağası, bizimkiler zaten ulu orta meydanda. Yani, bizim herhangi bir gizli bir şeyimiz yok. Ulaşan çok rahat ulaşıyor yani. Siber güvenlik alanında yayın yapan CyberNews adlı platform dünyadaki internet kullanıcılarının verilerinin tehlikede olduğunu gösteren bir rapor yayınladı. İşte biz hep bunu söyledik yani arkadaş bu tedbirleri bu işi bilenlerin alması gerekiyor. Şimdi sen kalkıyorsun bak Apple, Google, Facebook, Telegram falan filan yazmış bunları. Şimdi sen orada verilerini koruyamıyorsan ben ne yapabilirim? Benim yapabileceğim şeyler belli işte şifreler mifreler ama ötesini yapamam. E sen benim şifreyi de paylaşıyorsun. Hani nedir işte şifre belirliyorsun işte sadece rakam değil işte harfler marfler şekiller mekiller şey yapıyorsun. Herif veri tabanını çalıyor senin şifre şak diye karşıda. Ne anladım ben bu işten? Buna göre 16 milyar kullanıcı bilgisi çalındı denmiş. Bu tarihteki en büyük veri ihlali skandalı diyor. Apple, Google, Facebook, Telegram gibi platformlara ait hesap bilgilerinin yer aldığı 30 devasa veri tabanı ne bu? InfoStealer adlı kötü amaçlı yazılımlar tarafından ele geçirildi. Bu bilgiler, şifreler, kullanıcı adları ve erişim bilgilerini içeriyor. Zaman zaman mesela böyle hiç başınıza geliyor mu? WhatsApp'tan falan hiç böyle çok alakasız numaralardan görüntülü arama. Veya sesli arama. Alakası derken hani yurt dışı numaraları. Genelde mesela bunlar şeyden oluyor. Uzak doğudan oluyor. Hani fotoğraftan onu görüyoruz çünkü. Mesela onu açtığında ne konuşuyorlar bilmiyorum. Ha zaman zaman mesajlar geldi. Evet böyle şey işte o dediğimiz gibi o yabancı uzak doğu vesaire falan filan. Merhaba falan diyor mesela. Oradan sohbet etsen bir süre sonra sana bir link verecek. O linki tıklayacaksın bir daha. Sohbet edenler var o ayrı işte edenler linke tıklıyor zaten. Uzmanlar bu verilerin kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve şantaj için kullanılabileceğini belirtiyor. Parola yöneticisi kullanımı, iki faktörlü kimlik doğrulama ve şifre değişimi öneriliyor. Tamam da abi ne kadar bunlara yetişebileceğiz? Tamam mesela nedir? Parola yöneticisi kullanımı var. Evet uygulama var. İki faktörlü kimlik doğrulama evet var tamam. Şifre değiştirelim tamam ama bizim veriler yine gidiyor. Nereye kadar güvenli olacak yani? Ara ara bakmak gerekiyor işte Facebook'ta mesela hangi nerelerden giriş yapılmış falan bu ayarlardan görebiliyorsunuz. Tamam hani gerçi başka mesela bir giriş yapılmaya çalışıldığı zaman uyarı veriyor telefona eyvallah da nereye kadar? Google geçiş anahtarlarına geçilmesini tavsiye ediyor demiş. Bunları kullanın tabii ki yani tedbir tedbirdir. Bu geçiş anahtarı dediğimiz şey mesela tanınmayan bir cihazdan giriş yapıldığında şifren dahi çıkmış olsa hani şifreni biliyor dahi olsa... Daha önce hiç girmediğin bir yerden girildiği için telefonundan ek bir şifre istiyor sana işte. Bu uygulamalar bunu çıkartıyor mesela. Şu doğrulama kodu gibi düşünün benzer bir şey. Onu girdiğin zaman açılıyor hesabın. Onu girmezsen açılmıyor. Ama bu da %100 bir güvenlik tedbiri midir? İşte onu da %100 olduğunu ben sanmıyorum. Yani o yüzden hani böyle sosyal medyada falan filan çok da böyle özel bilgileri vermemeniz lazım. Gerçi verilen bilgiler belli. Telefon numarası. Hani onu aldığımız zaten çok şeye ulaşabiliyor oradan. Çok da merak etmemek lazım yani devamını veya kaygılanmamak lazım. Evet bu her insanın başına gelecek bir şey. Bugün gelmediyse yarın gelmeyecek anlamına gelmiyor yani.

0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
4: Tam 95'te.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Mavis Fis, Misket Radyonuz'da. Efendim devam ediyoruz. Astroloji dünyasına şöyle bir uğrayacağız. Bakın doğuştan dırdırcı burçlar açıklanmış efendim. Astrolojinin evi bu burçlardan dertli diyor. Gördüğünüz yerde kaçmanız gerekebilir mi? Niye? Oğlum niye kaçalım Allah'a? Dırdır mırdır ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bazı burçların sürekli dırdır etmesi doğuştan geliyor demiş. Astroloji de bu burçlara bir çare bulamıyor. Astroloji nasıl çare bulsun zaten yani? Çeneleri bir türlü durmuyor diyor. Peki hangi burçlar çok huysuz demiş. Bakalım efendim soralım sizlere. Böyle misiniz? Huysuz musunuz? İlk sırada efendim Başak Burcu var. Huysuz musunuzdur Başaklar? Arkadaş gruplarına uyum sağlayamayan Başak burçları için başkalarını önemsemek de söz konusu değildir diyor. Kendi kafalarının dikine giden bu burçları herhangi bir konuda ikna etmek de çok zor olabiliyor demiş. Tamam öyle bırak o zaman. Bırak dağınık kalsın. Nasıl olsa Başak burç toplar. Simetrik ya. İkinci burcumuz. İkinci neydi? Dırdırcı. Akrep. Akrepler online mısınız? Akrep burçlarına uzak durmanızı tavsiye etmeliyiz demiş. Baba. Onlara dokunmazsanız size zararları dokunmaz diyor. Tamam dokunma. Ancak bir kez dokunmaya görün diyor. Susmayacaklardır. Üstelik manipülasyon yapmayı çok iyi bilen akrepler duygusal anlamda sizi sıkıntıya sokabilir demiş. Sinirleri çok kuvvetlidir. Siz ağlarken umursamaz ve yoluna devam eder diyor. Ama dokunmuşsun işte dokundun ondan sonra ağlamayı göze alacaksın yani. Ve son dırdırcı burca geçiyoruz. Aslan. Kendilerine hayran olan ve hep en iyisini yaptıklarını düşünen aslan burçlarından uzak durun. Yoksa sizi çok üzerler diyor. Ateş enerjisinden dolayı hep haklı olduklarını düşünür ve sizi yakmaktan geri durmazlar. Laflarıyla ezmeseler de diyor duygusal olarak sizi çökertirler. Bir kere canını yakmaya görün asla unutmaz ve bir türlü affetmeyi beceremezler demiş. Ya arkadaş sen de canını yakma yani kusura bakma ama. Sen kendini zorluyorsun yani bir defa buna. Bunlar bakınız en dırdırcı burçlarmış yani astrolojinin çare bulamadığı. Çeneleri susmayan burçlar Başak, Akrep ve Aslan olarak sıralanmış. Hani bu burçlardan biriyseniz zaten yapacak bir şey yok ama çevrenizde bu burçlardan olan varsa işte ona göre tedbir almanızda fayda var.

0: sakin ol.
1: Radyo Sahil. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik.
1: Ay. Yeah. Ay. Yeah. Ay.

0: Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

dünyaya sen beyaza ait. Ben kara sen havaya ait. Dert ama dert bana mı ait? Ay. Her savaşta galibim ay ay. Tek bu zafer sana müsait. Siyah bu sefer bu dolunay. Sert bazı kareler anı.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
1: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Reklamlar bitti.
4: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Törfez'in en güçlü sesi.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

kapattım. Artık hiçbir şeyden emin değilim, çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adın karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
9: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
10: Şimdi Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Törfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

düşüncelerimi, görünüşümü, kafa karıştıracağım. Ruh ikizim yoktu ki beni, nasıl çıkabilirim?

Cevabı bilsem bile sana diyemem, söyleyemem. İzini bırakır arkasında geceler, izini bırakır arkasında geceler.

Ey nefret ettim dedim ona çek fişi. Yeah, bir aracın içinde 5 kişi. Gözlükler Prada ve şapkalar Gucci. Çete mete değiliz bunun hepsi ekip işi. Artık herkes görünce diyor bak Batu Flex marka. Fotoğraf ve fanlar belli

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Ben günahkar. Sen sitemkar. Yapacak bir şey yok.

0: yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
8: Radyo sahil.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

gördürdün. Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün. 40 yılda nasılsa biraz güldürdün. Şu gençlik gitmeden dokunma bize.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Bu gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum, hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemiyorum.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana kıymazsam namerdim.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten mutlulukların yaşandığı an. Sigaranı çekme öyle. O sigara değil, yakmaz genzini. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok, sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor. Mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin, döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri, ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye 4 oldu. Şimdi yalnız değilim, 5 olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Radyo Sahil.